gel de sussun şu gönlüm, yine feryat ediyor. Sen olmayınca inan, bu hayat çekilmiyor. Sen de vefasız çıktın, çabuk unut beni, bekletme artık yeter.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: İlaç gibi radyo.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: İlaç gibi radyo.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: İlaç gibi radyo.

Yaralı bir takvimle büyüyor. Üç tarafı hüzünlerle çevrili yurdum. Genç ölümlerle değişiyor mevsimler. Ve hep aynı toprağa, aynı ağıtı söylüyor Anadolu'daki bütün diller. Ey benim bin yıllık kardeşim, unutma. Benimki kanar, senin parmağına çöp batsa.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.

nefes yarım dedi, nefesle tamamlayalım. Cuma sabahı günaydın. 11 Eylül'ün 7'ye 6 geçiyor. Hayırlı cumalar. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun efendim. Hoş geldiniz. Geldiyseniz sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Haydi bakalım.

0: Sevmiş.
1: Valla ben aramıyorum. Karşıma çıkıyor. Kahvaltı yapmadıysanız tost ayran 130 lira. Ama size değil. Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu okullarda kantin fiyatlarını %6.2 oranında zam yaptı. Tost ayran 130 lira, simit poğaça meyve suyunun fiyatı ise 30 lirayı aşmayacak. İşe gelirken bir okul kantinine uğramak lazım da onlar bu kadar erken açmıyor.

Ekim, Kasım değil mi? Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım. Eylül'ün 11'i. Haftaya havalar nasıl olacak? Yağmur falan var diyorlar da ben size bugünü, yarını ve pazarı söyleyeyim. 38 ile 40 dereceyi göreceğiz. Yanlış uymadınız. Havalar çok ısınıyor. Yurt genelinde bugün itibaren sıcaklıklar artacak. Hafta sonu bazı bölgelerde dereceler 38 ile 40'ı gösterecek. Aman dikkatli olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
14: 7-14 Eylül tarihleri arasında Kurundik CG

0: Vodafone.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPosta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ayşe Çolakoğlu eşi Salih Bey ile birlikte Kaş'tan Yeşilköy'den Isparta'ya seyir halindeler. Dün Kaş Yeşilköy'e geçiyorlardı, bugün geri dönüyorlar. Yolunuz açık olsun, dikkatli olun. Almanya'dan Eyüp İnak, cumamız mübarek olsun diyor. Almanya'da donuyoruz. Vallahi bizde de havalar ısınacak, öyle söylüyorlar. Engin, sizce ucuz mu ki kantindeki fiyatlar 30 lira simit diyor. Aşmayacak diyor haberde. 30 liraya aşmayacak diye yazmış. Kaçı sattıklarını bilmiyorum. 30'a satarlarsa pahalı tabii ki. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Milano'dan Nurgül hoş geldin. Belçika'dan Yusuf teşekkür ediyorum, sağ olasın. Geldik Fenerbahçe muhabbetine. Benden değil, benden kaynaklanmıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ederim diyor Salih. Bir puan da olsaydı, fakat o kadar gol de kaçmaz abi. Saç baş yoldurdular, maçı izlemedim. İsmail Kartal'a geçmiş olsun. Başına edip sizin bir de şişe atmış. İyi yayınlar diyor. Bulunmuş, men edilmiş. Artık sada giremeyecek. Yalnız bir paylaşım dikkatimi çekti bu sabah. Biri yazmış. İsmail Kartal istifa etti diye. Altına da biri not düşmüş. Yerine İsmail Kartal'ı getirirler diye. Güldüm. Sonrasında mesaj şöyle devam ediyor. İstifası kabul olmamış. Bak ben sana dedim İsmail Kartal'ı gene getirirler diye. Adamcağız ne yapsa yaranamıyor. 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren bir teknik direktör ilk maçta büyük ihtimalle maç 1-0 iken o şişeyi fırlattı. Gafletle, delalet içerisinde, anlık öfkeyle, bir de stada giremeyecek. İnşallah takip edilir, girmez. Biz sabredemiyoruz. Dünyada herhalde taraftar olarak en sabırsız insanlar biziz. Ya Arsene Wenger 17 sene, Alex Ferguson 25-30 sene. Biraz sabır arkadaş ya. Simeone hala Atletico Madrid'in başında.

Bir güzel haber paylaşayım. Şansınız var mı? Size çıkar mı bilmiyorum ama 10 bin liraya kiralık ev. 1 artı 1. 2 artı 1 12 bin lira. 3 artı 1 15 bin lira. 4 artı 1 18 bin lira. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaşınızı tamamlamanız lazım. 65 yaşta evlilik şartı aranmıyor. İstanbul'da en az bir yıldır oturuyor olmanız lazım. Başvuru sahibi veya eşinin tapuda kayıtlı konutu olmayacak. Aylık gelir 100 bin liranın altında olacak. Bu kiralık evlerde oturabilmeniz için amaç piyasadaki fahiş kira fiyatlarını engellemek. Zaman gösterecek. Bakalım ne olacak.

0: Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta.
1: Aynen.
0: Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkın bileklerinde koksun.
2: Silivri'den Mehmet. Bursa'dan servis şoförüne Hacı abi günaydın. Adana'dan İzzet. Samsun'dan boya yapan Muharrem'e, Samsun Spor taraftarına. Hollanda'dan Meryem'e. Midici Fazıl'a. Bizde simit 15 lira. Simit 20, boyoz 15 lira. Boyoz daha ucuz. 10 tane alayım.

10 bin liralık kiralık ev başlığıyla paylaşmıştık. Birkaç anekdot daha var, onları da paylaşayım. Ama bu sabah karşılaştığım bir kiracının, sorumlu bir kiracının ev sahibini karı kocayı öldürüp avukatı da ağır yaraladığı bir haberle karşılaştık. İşte yaşanan bu anlaşmazlıkları önleyebilecek mi bu sistem, zaman gösterecek. Yani rakamlar çok doğru. Ama bir de şöyle bir durum var. 3 sene gibi bir süre tanıyor devlet. 3 sene içerisinde boşaltacaksınız, başka biri gelecek. Nasıl olacak 3 sene sonra bu insanlar 10 bin lira 15 bin lira kira ederken yine dışarıda 50-60 bin liranın peşine mi düşecek? Öyle bir kira mı ödeyecek? Yani sistem bir yerde biraz kopukluk yaşıyor ama zaman gösterecek dediğim gibi. Başvurular 14 ile 25 Eylül arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetler arasında yer alan konut işyeri başvuru hizmeti menüsünde gerçekleşecek. Evler hangi ilçelerde onu da yazmışlar. 71 bin konut İstanbul'da 4 bölgede 12 ilçede tahsis ediliyor. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar 1. grup. Maltepe, Tuzla, Kartal 2. grup. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören 3. grup. 4. grupta Arnavutköy'de yer alıyor. Burada sistem içerisinde aylık geliri 100 binin altında olacak ve ev sahibi olmayacaksınız. Burada kiradan faydalanabilmek için çok istiyoruz canı gönülden, en azından bu fahiş kiraların, herkesin serbest piyasa ekonomisinde evi artık ticarethane görerek, bazıları ticaret olarak görüyor, bazıları gerçekten bu benim geçim kaynağım, çalışmıyorum, evden kira alıp evimin kirasıyla hayatımı idame ettiriyorum diyen insanlar da var. Onlara da eyvallah ama öyle bir uçuk rakamlarla karşı karşıyayız ki onun önünü kesecek mi bakalım, bunda zaman gösterecek.

Bir Fenerbahçeli vatandaşımız da, ismini vermeyeceğim, baş harfi Hüseyin, soyadı Güler, Kadımköy'den yazmış. Üç ren saçımız vardı, akşam onda yolduk, saç maç kalmadı, Allah bize sabır versin diyor. Abi, 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahanızda Roma ile bir bir berabere kalıyorsunuz. Bu çok iyi bir skor bence. Böyle başlasın, arkası gelir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
11: Telefon deyince vatan. Vatan.
12: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
13: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
14: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
15: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
17: Bankart, seni düşünür o.
18: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
19: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Fatih'den aldık selamı. Hoppa ninna. Fenerbahçeliler dert ediyor. Galatasaraylılar ne yapsın? 3 tane gol yediliyor. İzzet. Bak, kral halkının senden beklediği zam haberi. Sen, millet bunu soruyor. İzzet nerede? Zam yok mu?

mekarlık sultanlıktır diye öğretmişlerdi zamanında. Cuma'nın rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor. Avusturya'dan Konyalı Ergün. Enerji, rüzgar enerjisi montajı yapıyorum. Tam 70 metrede sizi dinliyorum diyor. Allah bizim gözümüz yükseklerde değil abi. Biz buralardayız aşağılarda.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşehrilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, siyasi partilerin kuruluş süreçlerine ilişkin kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalı dedi. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var. İstanbul Bahçeli Evler'de belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi AK Parti'ye katıldı. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısındaydı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda ise 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. İstanbul Beykoz'da bir peyzaj alanında saksıların arasında roket atarlar, otomatik silahlar bulundu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı için saklandığı tespit edildi. İstanbul Maltepe'de bir kiracı tartıştığı ev sahibi çifte ve avukatlarına ateş açtı. Ev sahibi çift öldü, avukatları ağır yaralandı, saldırgan yakalandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangında rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Filipinler'de bir yolcu feribotunda yangın çıktı. En az 5 kişi öldü. 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80'i aşkın kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çin'de bakım için tersaneye çekilen bir yük gemisinde yangın çıktı. En az 25 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. Tünellerin İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,77 değer kaybıyla 14.393 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.60, euro 56.44, gram altın 6.730 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Sarı lacivertliler ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. Milliler Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Avrupa Birliği'ne göre Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı olmuş. Geçen ay tüm dünyada, Avrupa'da daha çok, tüm zamanların en sıcak ayı olarak yer almış. Bugün Beşiktaş'a bol şans diliyorum diye bir şeyden Hus göndermiş.
1: Aman.
0: Lig maçı. Kayseri Tanas'taki ailesine, o benden, Libya'daki askerlerimize de selam gönderdi. Kira olayına çözüm buldum. Hayat zaten kira, kafaya takmaya gerek yok. Bedavadan yaşıyorsun. Kira mı ödüyorsun sanki? Hepimiz bedavadan yaşıyoruz. Bodrum'dan Sait. Sıcacık bir Ankara sabahından Satı ablamız geldi, etimiz kuttan. İnşallah diyor, kiralık ev haberini yeğenim Büşra duymuştur. Harıl harıl Başakşehir'de ev arıyor. Kimseyim Allah'ım ya. Fener

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: Akses 25 yaşında.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
16: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
17: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
19: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: düğün olsa da bir halay çeksek ya.
1: Hap.
0: Ama şöyle bir düğün olsun. Takı mecburi değil. Öyle bir düğün olsun yani. Ödemiş'ten Mestan aldık selamı. Teşekkür ettik. Tayfun Bodrum'dan sen de hoş geldin. İzmit'ten Seyfi. Aşkı Asiye'yi unutmuyor. Gaziler diyor. Gaziantep Şahin Bey'den Berber Orhan geldi. Tıraşa erken başlamış derler. Bizim orada öyle derler. Hayırlı tıraşlar, hayırlı işler. Dürüye Doğan Antalya'dan. Avrupalıları söyleyin de bir de Adana ya da Antalya gelsinler de yaz ayını bir geçirsinler. O zaman bakalım, bunlar sıcak görmemişti. Haklısın abla. Görmemişler valla. Erzurum'dan Yakup. Zaten Ağustos'ta ısındık. Hava şu an soğuk diyor Erzurum'da. Akşamları bize de bayağı serin olmaya başladı ama işte bu 3-4 gün içerisinde bayağı bir sıcakla karşılaşacakmışız. Öyle diyor. Şemsettin'e, İsviçre'ye bir selam gönderelim. Adem sen de hoş geldin. Mektup yazmış yine, sağ olsun. Adem mektubunu göndermiş. Yalova'dan gelen bir mesaj var. Dadaş tüm taksi camiasına arkadaşlara selam gönderdi. Plakayı da göndermiş. Eşini ve çocuklarını sıradaki şarkıya armağan etmiş. Abi plakayı boş ver. Şimdi ben plakayı anons ettim. Yalova'da millet sokağa çıkıp bu plaka kimin? Bunu kim anons etti? Bu arabayı bulalım demiyor. Bence senin tanıman, Dadaş Sefer'i tanımak bence daha önemli plakandan ziyade. Bremen'den Şafak Bremen. Şevaye. İzmir Balçova Muhammed Selavaş Fırın'da bizi dinliyorlar. Kolay gelsin. Bazen hikayenin sonunu beklemek gerekiyor. Muhammed.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Ahbap'a 5. dalga operasyon. Ayrıntı şöyle: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Bir başka önemli başlık TRT Haber'den: suç örgütü elebaşı İslam Yakut yakalandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, MİT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Şimdi Hürriyet gazetesi var sırada. Manşete bakıyoruz. Kimyasalla mı yok ettiler? Manşet. Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız. Yine ilk sayfadan bir başlık Hürriyet'ten. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memleketi Güneysu'da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ilk kez seçimlerle ilgili konuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum dedi. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Manşet: Sabah'ta İstanbul'un göbeğinde 10 bin liraya kiralık ev. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15 bin haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak. TOKİ ilk etapta 12 ilçede 1071 konut kiralayacak. Kura çekimi ve teslimatlar Ekim ayında yapılacak. 1 artı 1'ler 10 bin, 2 artı 1'ler 12 bin, 3 artı 1'ler 15 bin liradan kiralanacak. 4 artı 1'in kirası da 18 bin lira olacak. Kampanyadan evi olmayan ve aylık hane geliri 100 bin lirayı aşmayan aileler yararlanacak. İktidara gelince bütün ev kadınlarını emekli yapacağız. 10 Haber'de öne çıkan başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da kadın buluşması etkinliğinde konuştu. Yeni partinin bir projesi var. İktidara geldiğimizde sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını emekli yapacağız dedi. Milliyet'e bakalım şimdi de. Barbie tuzağı manşet. Sosyal medyadaki filtreler, estetik videoları ve influencer paylaşımları çocukların güzellik algısını şekillendirirken makyaj ve estetik talepleri de giderek daha küçük yaşlara iniyor. Gelişen teknoloji ve sosyal medyadaki kusursuzluk illüzyonu çocukları ve gençleri her geçen gün daha erken yaşta estetik cerrahi merkezlerine yönlendiriyor. Uzmanlar sosyal medya filtrelerinin çocukların ve gençlerin kendi görünümleriyle ilgili algılarını bozduğunu ifade ediyor. Sözcü'ye geçiyoruz. Manşet: Gökçe'nin serveti babadan kalmış. Cuma günü verdiği 7 sayfalık ifade 7 gün sonra ortaya çıktı. Melik Gökçe'nin ifadesini alan savcı üzerine kayıtlı görünen tapuları sordu. O da bunların bir bölümünün babasından, eşinin gayrimenkullerinin de ailesinden miras kaldığını söyledi. Fener puanla başladı. Sözcü'de logonun yanındaki başlık: İsmail Kartal görevi bıraktı, Yıldırım kabul etmedi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ilk maçında Roma ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör İsmail Kartal istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım, İsmail görevinin başındadır dedi. Ve Posta manşet: Harvard hayali donöre bağlı. Lösemi tedavisi görürken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil, ilk nakli için iki donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük yıkım yaşadı. Amerika'daki eğitimini ertelemek zorunda kalan başarılı genç şimdi yeni bir bağışçı bekliyor. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Hollywood'un güzel aktrislerinden Sharon Stone katıldığı bir podcast'te birbirinden ilginç itiraflarda bulunmuş. 68 yaşındaki Stone oldukça uzun süredir uzak kalmış. İki kez evlenmesine rağmen hayatının aşkını henüz bulamadığını belirtmiş. Geçici ilişkiler peşinde koşmayı bıraktım demiş. Biraz geç kaldın abla. 68. Gençken gittiğim bir medyum hayatımın aşkını yaşlanınca bulacağımı söylemişti. Artık onu bekliyorum demiş. Sharon Stone hayranlarına duyurulur. Medyumun söylediğine göre hayatının aşkını bekliyormuş. Orada işte bir yaş kriteri koymamış sevgili Sharon. Belli bir yaş kriteri olsa bizde belli yaş kriterleri. Yaşlı erkeklerle yaşlı bayanlarda bizde bir kriter vardır, yaş kriteri. Erkek yapar da kadın yapamaz mı mantığıyla hareket ederler. Abla sen 68 yaşında bulamadıysan bundan sonra da zor be. Hiç uğraşma. Bizdeki 68 yaşındaki bir teyze böyle bir açıklama yapsa teyze bir dur ortalık karışık zaten ya. Ama bizde de 68 yaşında ünlüler var, hiç göstermiyorlar yani. Maşallah var.

Antalya'dan İkbal abla, geleceğinizi bilseydim kızımın düğününe çağırırdım. Takıya gerek yok dedi. Abla, Antalya'ya gelip düğünü görüp dönmek 15 bin lira zaten. Takıya nasıl gerek yok?

bak şimdi bak ne geliyor bak bak. Buongiorno. Akşama davetliyiz, lahmacun balcan kebabı kısmette ne varsa var diyor. Afiyet olsun Nimet ablam. Beytullah Zürih'ten Denizli'ye. Bursa'dan Erhan. Takı mecburiyeti olmayan düğüne katılmak istiyorsan benim gibi düğün fotoğrafçısı olursan diyor. Her akşam bedava halay var abi diyor. Bursa'dan Erhan. Sen de bedavaya gitmiyorsun. Hiç. Üstte para alıyor bir de. İzmir Menderes. Özcan Gençer. Gümüldür'e selam olsun.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
4: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saat 2.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise. Her güzele bir
12: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.
9: Hangi krediye girin?

0: söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

şartımız. Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

İkinci saati noktalayalım efendim. Noktalamadan önce de birkaç mesaj var. Bir saat daha birlikteyiz ona kadar. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin Eskişehir'deki Halil abisine selam gönderdi. Ulaşır inşallah. İçten içe oynayıp çalışıyoruz sağ olasın. Ankara'dan hediye göndermiş. Program esnasında eğlendirebiliyorsak, yüzünüze bir parça tebessüm bıraktırabiliyorsak ne mutlu bize. Antalya'da bir trafik var ki sorma diyor. Serkan göndermiş. İstanbul değil Antalya trafiği. Asıl trafik inşallah okullar açılsın. Pazartesi itibariyle biz İstanbul'da görmeye başlayacağız. Durumunu gösteriyor. Şimdiden tüm öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Öğretmenlerimize kolaylıklar. Anne babalara da Allah kavuştursun diyelim. Hadi bir kariyerinize gidelim.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşehrilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, siyasi partilerin kuruluş süreçlerine ilişkin kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalı dedi. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısındaydı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda ise 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. İstanbul Beykoz'da bir peyzaj alanında saksıların arasında roket atarlar, otomatik silahlar bulundu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı için saklandığı tespit edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangında rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Filipinler'de bir yolcu feribotunda yangın çıktı. En az 5 kişi öldü. 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80'i aşkın kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çin'de bakım için tersaneye çekilen bir yük gemisinde yangın çıktı. En az 25 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. Tünellerin İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Sarı lacivertliler ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. Milliler Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: yol durumu.
1: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül

Benim kızın nişanına gel, takıya gerek yok, ikram da var diyor. Feride abla. Keşke ahtapot misali. Kollarımızı her tarafa uzatabilsek. Adapazarı'ndan Leman abla seni mutlu etsek, ne mutlu bize diyelim. Ayda Enes Kara İncili'de Ansa'da konteynerde bizi dinliyorlar. Kolay gelsin diyelim. İzmir'den Bahar. Çarşamba günü anons etmiştik, duymamış. Dün de anons etmiştik, duymamış galiba. Canından çok sevdiği Ümit Salim, duy kız artık. Şu kızı duy ya. Kaç gündür yazıyor bu kız. Seni çok seviyormuş. Bu son, bak bir daha yapmama.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Bal bal bal bal parmak. Bal bal bal bal parmak.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: iddiasında var.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar.

0: Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: uyguna. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
5: Unutulmayan şarkıların tek adresi...

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Hayır. Eskilere gitmeye devam edeceğiz. Hele bir tane şimdi var ki sırada. Bu arada Avusturya'dan Onur'un eşi Ayşe'nin, Ayşe hanımefendinin doğum günüymüş. Nice senelere diyelim. Doğum günü kutlu olsun. Onlar yaş günü diyor. Biz doğum günü diyelim. Sevdiklerinizle yaşlanın. Ben de uyandım diyor. Kerim Avusturya'dan, Kerim Zengin de geldi. Bu arada Adapazarı'ndan Yücel. Yücel, fabrikanın ismini yazmana gerek yok. Fabrikada çalışıyorsunuz diyelim. Abiniz Aykut'la birlikte bizi dinliyorsunuz. Selam olsun. Kim? Sivaslı Hilal. Çok teşekkürler. Patronlar bana plaket verirse sebebi sizsiniz. Radyoyu, yani radyomuzu dinlemek için, bizleri duymak için erkenden kalkıyormuş. Bizim sayemizde de iş erken gidiyormuş. Plaket alırsanız haberimiz olsun. Paylaşın. Etiketleyin, biz de paylaşalım. Mali Müşavirlik Ofisi'nde kızım Duygu, oğlum Kaan ve çalışanımız Emine ile zorla kral dinletiyorum diyor. Yapma abi. Ne yapıyorsun ya? Mahmet Pişkin. Zorla güzellik olmaz. Ama zorla güzel şarkılar dinlenir. İşte bu da onlardan bir tanesi. Her çaldığımda aklıma gelen Serhat Kılıç. Ergün Plak. 80'ler dizisinin bende apayrı bir yeri vardır. Kaç yıldır izlerim, nerede olsa izlerim, hala izlerim bilmiyorum, hatırlamıyorum ama Ergün Plak başka bir karakterdi. Allah rahmet eylesin. Söyleyemeyenler adına mekanı cennet olsun. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Nur içinde yatsın.

0: bu da
1: gençlik yıllarımda Hasköy'den sevgili Ali'ye bir selam göndereyim. Lakabı Gavur Ali'dir. Bafralı. Ali dinliyor mu bilmiyorum. Allah uzun ömür versin. Video kasetçide çalışıyoruz. O mu çalışıyor ben mi tam hatırlamıyorum, hayal meyal. Yeni çıkmış bu kaset. Sabaha kadar dinler mi bir insan ya? Tam sabaha kadar. Hiç uyumadan dinlemiştik. Ertesi gün ne yaptık hatırlamıyorum. Tek hatırladığım sabaha kadar bunu dedi.

da diyor ki ne yaptın abi diyor ya. Gelmişimizi, geçmişimizi, her şeyi ortaya döktün. Allah az bile, daha neler var da. Şimdilik bu kadar yeter.

0: narkozsuz ameliyat yapsan daha iyiydi abi diye mesaj geldi. Teşekkür ederim. Üstünde çalarım ya diyor. Bizi aldın, gençliği bıraktın, gel de şimdi çık oradan. Ümit de senle beni öyle yerde götürdün ki diyor Bayrampaşalı İlker. Avustralya Sydney'den göndermiş. Nikah masasız olmaz. Yok, bu sefer tahta masamız vardı. Onunla bağladı kişi. Sabah sabah meslettiğimize Hakan, yani elimizden gelen budur, adımı sıdır misali. Kilisten Bekir, aldın götürdün mazinin karanlık sokaklarına diyor İzmir'den. Sibel kardeşimiz de bayağı bir dertli. O da şarkılarla başka bir boyuta geçmiş. Dünkü 80'lerle 90'larla ilgili okuduğum makale her şeyi gayet net hatırlatıyor. Hepimiz sevdiğimiz kıza açılmak için ya mektup yazardık ya da karışık kaset yapardık. Allah rahmet eylesin diyor. Ergün plak için göndermiş. Teşekkür ederim, sağ olasın. Emre Kara. Kara oldu Emre. Çok teşekkürler, sağ olasın. Ankara sitelerden Kadir İnci. Koltuk kaplamacılara diyelim. Senin yazdığın şekilde okunca bir garip oluyor ya. Tüm koltukları kaplayan arkadaşlara. Anlayan anlıyor zaten.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya...

Öyle mesajlar geliyor ki iyi mi yaptım, kötü mü yaptım karar veremiyorum artık. Tatlı sitemler, tatlı mesajlar. Bizi bitirdiğin yetmiyor diyor kendi programında. Bir de Ümit be sen de vurdun, helal olsun. Ne yapmışım ben ya? Konya'dan Hakan. Şarkı istesem bu kadar olmazdı. Yüreğine sağlık. Ah gençliğim ah, neredesin? Avustralya Melbourne'den Yavuz. Gençlik geride kaldı. Güzel şeyler yaşadıysanız geçmişine, yaşadığına saygı duyuyor. Gelecekte sana saygıyla gelsin. Kasımpaşa'dan Orhan. Bugün çok güzel şarkılar çaldın diye eyvallah. Eski mahallen. Benim yeni mahallem. Şu anda Aynalı Kavak'ta oturuyorum da. Hey, o Aynalı Kavak'ın dili olsa da. Bir anlatsa. Aynalı Kavak. Bir tane upuzun bir kavak var. Aşağıdan yukarı çıkan arabalar o aynaya bakardı. Yoldan gelen, diğer sağ taraftan gelen ya da soldan gelen araba var mı diye. Sağdan gelen arabalarda aynaya bakardı ki aşağıdan gelen araba var mı diye. Tam karakolun, Aynalı Kavak karakolun önündeydi. Ok Meydanı stadı da hemen yanında. Ne günlerimiz geçti, ne anılarımız oldu orada arkadaş ya. Vay be. Az sabahları minibüs beklemedik işe giderken Gedikpaşa'ya gitmek için. Yürüyerek gittiğimiz zamanlar da oldu. İzmir'den Özlem. Günaydın. Sizi dinliyoruz diye yazmışsın. Annenle beraber... Serdar Ortaç'la mı beni dinliyorsun? Annenle mi dinliyorsun? Olayı çözemedim. Ha, istek şarkı yazdıysam ben çalmıyorum. Aymakop'tan Hüseyin Demir. Sıradaki şarkı. İzmir Buca'dan Sanayi'den Sait Usta. Günaydın. Aleykümselam. Bursa'dan Reşat. Sen de hoş geldin. Şafak Biremen'den ne varsa eskilerde var diye yazmışsın. Aa, bir saniye. Yenilerde de çok güzel şarkılar var. Bu da onlardan bir tanesi. Turgut İnce Antalya Kumluca'dan yazmış. Kalabalık şehirden kaçtık. Tavuk sektörüne bir şarkı çalar mısın diyor. Pazartesi hatırlat. Sana bir tavukları pişirmiş hem çalayım. Aşk sana benzer.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J, W0, Chip0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
18: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
19: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Televizyon deyince vatan.
15: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
20: Ne çok üzülmüşüm.

Ebru Gündeş'in şarkısında dediği gibi gidiyorum. Veda zamanı. Esenyurt'tan Fatih, bütün Beşiktaşlılara. Bursa Nilüfer'den Kadir, bitirdim bizi sabah sabah diyor. Samsun'dan Mustafa, düşünsene arabada oturuyorsun, kolun camdan dışarıda, karışık kasette Cengiz Baba çalıyor. Bak diyor ki bu Gündeş gidiyorum, Hakan Altun da diyor ki gidemezsin. Giderim abi, vakit doldu. Benim vaktim doldu, giderim. Efendim, sürçülisan ettiysem affola, bugün cuma. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun inşallah, pazartesiye sallamazlar. Afrikalı Ali burada. Az sonra sizlerle birlikte Ölmez Sağ Kalırsak pazartesi 7-9'da görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Yine sevgili Şener abimden, gönül dostu Şener'den mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkılarla sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızla beraber notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile

0: İşletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

ayıp duruyorum, sessiz sedasız. Mavinin koynunda, çok uzaklara dalıp gidiyorum, sessiz sedasız.

0: ateş başlasa, ben elinde mum. Yangında korulur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.
1: Evet sevgili kralcılar, devam edelim birlikteliğimize. Şöyle bir bakıyorum mesajlara, gelmeye başlamış mesajlarınız. Çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve isteklerinizi Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz. Birazdan gelen mesajları değerlendireceğim. Kulağınız bende olsun.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
6: Neon 1. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
7: Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başlayalım.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: canıma can katmıştı sonunda. Canım, canım gibisin, canım gibisin, canım gibisin, canım.
1: Evet, mesajlarınızı değerlendireceğim. Saat 11'den sonra değerlendireceğim bu arada. Haberiniz olsun. Dün doğum günü kutladığım Beykoz'dan sevgili Erdi kardeşim, Kültür Yolu Festivalleri güvenlik görevlisi. Annemiz de her gün mesaj yazar. Bugün gerçi mesajına bakamadım ama yazdığımı bilemiyorum. Yazdıysa her birazdan da o mesajı okuyacağım. Dün akşam da bir sürpriz doğum günü yaptık sevgili kardeşime. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin Cafer ailesine. Özellikle çalacağım bu şarkıyı da armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Otokratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı cumalar. Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Paylaştığım fotoğrafın altına isteklerini ve mesajlarını yazan dostlarımız var. Şöyle bir bakalım. Aysel Baykan, hayırlı bereketli sağlıklı bir cuma olsun. Canım Ali'm sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı tüm Çankırlı hemşehrilerimize gelsin. Halim Nazlı göndermiş mesajını. Yine hayırlı yayınlar diye başlayan bir mesaj. Alanya'da torunlarımın yanındayım. Torunlarım Lina ve Lena'ya ve kendime bir isteğim var. Ferdi Tayfur'dan da olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler canım oğlum. Alanya'dan sevgiler demiş. Mine Erva göndermiş mesajı. Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

Edelim mesajlarımızla. Bu arada dün Kültür Yolu Festivali'nde güvenlik görevlisi arkadaşlarım hem fotoğraf çekildiler hem de not verdiler. Daha doğrusu ben dedim ki yazın bir kağıda verin yoksa unuturum dedim. Ürgüplü yakın koruma Mustafa Memiş, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde koruma görevlisi arkadaşlarıma selam olsun. Onlara bir şarkı çalarsan sevinirim diye bir not iletti. Yine Kültür Yolu Festivali'nden bodyguard Caner Göktaş, biricik eşi, yol arkadaşı, göz bebeği Hülya Göktaş'a ve çocuklarına Müslüm Baba'dan bir şarkı çalmamı istedi. Sırada İbrahim Tatlıses var. Hemen ardından da Müslüm Baba'dan benim hazırladığım iki güzel şarkıyla bu koruma görevlisi arkadaşlarıma da selamlarımı ileteyim. Çalacağım şarkıları da onlara armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: aslında var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası.

0: kamerası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Evet, mesajlarımıza tekrar dönelim. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Erciyes Üniversitesi'nden memur Mustafa Bölük şu anda mesai bitti. Eve gidiyoruz. Araçta dinliyoruz. Arkadaşım Adil Kara ve Yüksel Nebioğlu için bir isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. İhsan Akşehirli göndermiş mesajını. Kayserili Lütfü Çavuş'a armağan olsun çalacağınız şarkı diyor. Sancaktepe'den yazıyorum, bulaşıkhanede çalışıyorum. Çalacağın şarkı Kralcılara armağan olsun. Emine Türk Yeşil göndermiş mesajı. Hayırlı cumalar, bugün iş yerimde 15. yılımı doldurdum. Tüm metal iş emekçilerine selam olsun. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Balıkesir'den Ahmet göndermiş mesajı. Nice nice 15 yılların olsun sevgili kardeşim. Sağlıkla sıhhatle inşallah. Çalacağım şarkı sana da armağan olsun.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: İlaç Gibi Radyo.
10: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Murat Kayseri'den, Murat Yörenç, senden bir isteğim var demiş, istek şarkısını yazmış. Birazdan dinleteceğim. Almanya'dan Sevgi göndermiş mesajını. Sıradaki şarkıyı benim için çalarsan sevinirim. Kardeşim teşekkür ediyorum bu arada. Evet, karavanıma kahve geldi canlı yayında. Teşekkür ediyorum. Beykoz'a doğru seyir halinde kamyon şoförlüğü yapıyorum. Tüm meslektaşlarıma, kral dinleyenlerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar demiş Tarık Karatepe. Göndermiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

Evet, bu arada Zara'nın yepyeni bir şarkısı elime ulaştı. Dur Leyla, bu güzel şarkıyı Zara severlere, Zara hayranlarına armağan edeceğim. Bir de Zara ile alakalı bir bilgi daha elime ulaştı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'daki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Daha evvel Zara'nın konserlerini defalarca izlemiş biri olarak çok keyifli geçtiğini, çok güzel geçtiğini buradan söyleyebilirim. İstanbul'daki müzikseverler, özellikle Zara hayranları 27 Eylül Pazar gününü bir kenara not etsinler, unutmasınlar. Gidenlerden de benim de selamımı iletmelerini özellikle söylüyorum. Çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçıdır. Çok uzun yıllardır da tanışırız. Zara'ya da buradan selam olsun. Bu güzel şarkısını onu seven, onu takip eden tüm dostlarına armağan olarak göndereyim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre fetvi kabir işlemi ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi. Böylece toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşehrilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var. İstanbul Bahçeli Evler'de belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi AK Parti'ye katıldı. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 aydır tutuklu bulunuyordu. Kaya, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayla ilgili paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi. Çağatay 26 Haziran'da tutuklanmıştı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısındaydı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangın da rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar, yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Filipinler'de bir yolcu feribotunda yangın çıktı. En az 5 kişi öldü. 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. Tünellerin İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,05 yükselişli 14.400,98 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.60, euro 56.44, gram altın 6.788 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından çıkan kriz sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi. Kartal bugünkü antrenmanda takımının başında olacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalmış. Kartal maçın ardından görevi bırakıyorum demişti. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Evet, yaklaşık bir hafta boyunca Kayseri'den, karavanımdan sesimi duyurdum. Burada tanıştığım, görüştüğüm, çok eskiden bu yana tanıdığım birçok dostumla beraberdim. İlgi ve alakalarına çok teşekkür ediyorum. Pazar günü buradayım, pazar gününe kadar buradayım ama yayınımın sonu bu hafta buradan yayınımı gerçekleştirdim. Mesajlarını okuyamadığım tüm kralcılara da buradan özür dileyerek, teşekkürlerimi, selamlarımı ileterek birazdan da veda edeceğim. Bu arada pazartesi günü biliyorsunuz okullar açılıyor. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunlaşacaktır. Toplu taşımayı kullanmalarını özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimizin hatırlatmış olalım ki sabah saatlerinde okul servisleri, okullara çocuklarını götürecek aileler trafikte yoğunluğa sebep olacaklardır. Eğer özel araçla çok acil bir işiniz yoksa kullanmamanızı özellikle tavsiye etmiş olayım. Birazdan veda edeceğim. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
9: İlaç gibi radyo.

Evet, birlikteliğimizin sonuna geldik. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sana

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sönmek.
1: Hangi dala el alsam kırılıyor, hangi gönle dokunsam vefasız çıkıyor diyorsanız, demek ki mesele dalda değil, yanlış yerde gölge aramakta diyorum ben de kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Krallarımıza yakışır bir başlangıç oldu haftanın son çalışma gününde. Tüm dinleyicilerimize hayırlı, huzurlu, bereket dolu bir cuma günü diliyorum. İki saat boyunca bugün de duygularınıza tercüman olacak. Hem eşlik etmekten hem de dinlemekten keyif alacağınız en güzel şarkıları sizlerle buluşturmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: LÖSEV hayat verir.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sevmek yetmez mi dedi Yaşar Efsane. Sevmek yetmiyor kardeşim. Vefa gerekiyor, emek gerekiyor. En çok da sevdiğini, kıymetini bilmek gerekiyor. Bunların biri eksikse bir şeyler yarım kalır. Yarım kalan sevgiden de tam bir mutluluk çıkmaz kardeşim. Peki 0532-703-92-0 0532-703-92-0 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin paylaşımlarını görüyorum. Birazdan her birini değerlendirmeye başlayacağım.

Hayır gelmeyecek birini unutmak en doğru olanı kardeşim. Beklemekle dönmeyeni, özlemekle sevmeyeni geri getiremezsin. Seni yarı yolda bırakanı peşinden yürürsen bir gün kendini de maalesef kaybedersin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız bekemesi yok.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
11: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Balıkesir'den Mustafa'cığım selam olsun sana. Çok güzel şeyler yazmışsın. Teşekkür ediyorum. Konya'dan seyir halimizi dinleyen krallarımız var. Erdal Baba Sarıkayalı kendisi seyir halinde şarkılarımıza kulak veriyormuş. Yolu da açık olsun. Maşka'dan Zübeyde'cim seni de unutmayalım. Çok güzel şeyler yazmışsın. O da diyor ki harbi kız kışlık hazırlığı yapıyorum diyor. Tabii ki bu hazırlıklar bitmiyor. Bir süre yoruyor ama sonrasında rahat ediyorsun. Kolaylıklar diliyorum sana güzelim. Samsun'dan programımızı keyifli dinleyen Muharrem abicim sana ve değerli eşin bu arada sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Balıkesir'den Ercan Kısalı'yı okulamada yeni almış. O halde bu şarkı benden sizlere de armağan olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ah ah, unutursun diye söylemek kolay ama insanın dilinden çıkan yüreğinden çıkmıyor kardeşim. Bazı şeyler öyle kolay kolay silinmiyor. Unutmak zor olabilir ama seni çoktan unutanın peşinden kendini tüketmekte çok büyük bir zaman kaybı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Son saatimiz içerisinde radyoları şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın,

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor, geceler daha serin. Ege'de karayel sert, Akdeniz'de nem artıyor, hava daha bunaltıcı olabilir, güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz.

0: Taksit fırsatını yakala.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
12: Kredi? İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yara var durmadan kanar, insan olan insan sevdiğine böyle mi yapar? Ne güzel söylemiş Ferdi abimiz. Bazı yarayı zaman değil, vefasızlık derinleştiriyor. Ferdi abimizin de yüreğinde yara olanlara merhem olacak çok özel bir reçetesini yazdık. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Şimdi babalar listelindeyiz. Sizi maziye götürecek eskimeyen en güzel şarkıları ard arda sıralama vakti. O halde bir azıcık daha radyolarınızın sesini açabilir misiniz? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

Biricik'ten programımızı takip eden krallarımız var. Selam olsun. Sevgili Fatmacığım, sana ve tüm sevdiklerine ailecek seni dinliyoruz demiş. Sevgili Aylin'cim, yolda Serali şarkılarımıza eşlik eden değerli eşin Kenan Oğul'un Ömer Asaf'a da selamlarımızı iletiyoruz. Yolunuz açık olsun. Coşkun Kar, ben tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Selam olsun tüm sevdiklerine. Batman'dan Yeter, çok güzel şarkılar çalıyorsun Harbi Kız demiş. Duygularınıza tercüman olabiliyorsam ne mutlu bana. Mersin'den kocaman sevgiler Harbi Kız demiş. Sevgili Meryem ablacığım, o da Niğde kapalı cezaevinde yatan oğlu Ahmet Alpay'a armağan etmiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Allah kurtarsın diyelim. Tüm kadar mahkumlarına yazıyoruz reçetemizi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bir

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Alemi Kırında veda zamanı. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Bu arada biliyorsunuz ki pazartesi günü okullar açılıyor. Şehir yeniden hareketlenirken trafikte yoğunluk yaşanmaması için mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanalım. Hem trafiği rahatlatıp hem de yollarda geçirdiğimiz zamanı azaltalım. Daha az araç, daha az trafik, daha huzurlu bir şehir demek. Yeni eğitim yılımızda tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize, hem de velilere efendim. Yarın pazar günü yokum, pazartesi günü yeni haftayı birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade. Göz yaşı.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 11 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine seslenen Erdoğan bir sonraki seçimler için destek istedi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
1: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Erdoğan bugün de Rize'de toplu açılış törenine katılıyor. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var. Ayrıca İstanbul Bahçelievler'de belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi daha AK Parti'ye katıldı. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztürak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yarattıysa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
2: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Savcılık ifadesinde bazı belediyelerde meclis üyelerinin tehdit ve baskılarla karşılaştığını öne sürdü. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre Fethi Kabir işlemi ertelendi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 kişinin ölümü ve 14 kişinin hala bulunamamasıyla sonuçlanan gemi faciasındaki zanlılar bir kez daha yargıç karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda, Zor, Her Şeye Rağmen ve Mühürlü Kaderim gibi şarkılarıyla hatırlanan Nev'in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. Tünellerin İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği de iddia edildi. Amerika'da 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği belirtilmişti. Ancak Kartal bugünkü antrenmana katılmadı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'in Kartal'ı ikna çabasının sürdüğü belirtiliyor. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
3: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımızla buluştuk. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Harbi kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin tabii. Bunu ben de istiyorum. Saat 17'yi gösterdiğinde vedamızı gerçekleştireceğiz kralcılarımız. Birazdan nasıl ulaşacağını hatırlatacağım, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen herkese. Şarkılardan da anlaşıldığı gibi Kral Efendisiniz, Kaan'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Showroomlarında detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister sev.

Biliyorsunuz ki pazartesi günü okullar açılıyor kralcılarımız. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, kıymetli velilerimize ve fedakar öğretmenlerimize her zaman olduğu gibi kral ailesi olarak sabır ve başarı dolu harika bir dönem diliyoruz. 14 Eylül sabahı trafik yoğunluğu biliyorsunuz ki tavan yapacaktır her sene olduğu gibi. Böyle durumlarda her zamankinden en az 30 dakika daha erken direksiyon başına geçmesi gerekecek velilerin. Okul geçitlerinde hızınızı sürücülerimiz mutlaka düşürün, yayalara öncelik verin diyelim. Kornalara değil, birbirimize gülümsemeye ihtiyacımız var. Unutmayalım, bu minik kalpler sizin trafikteki sağduyunuza emanet olacak. Şimdiden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu verimli bir ders yılı diliyoruz. Özellikle 14 Eylül sabahı toplu taşıma araçlarını kullanmanın faydalı olacağını tabii ki düşünüyorum. Bunu da kralcılarımızla paylaşmak istedim. Bu hatırlatmanın da hemen sonrasında kralcılarımız WhatsApp hattımıza nasıl ulaşacaklar? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0532 703 92 çift 0 Alemin Kralı'na ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Programa başlarken mesajlarınız ulaşmaya başladı. Birazdan da gelen mesajlarınızı okuyacağız. Hayatımıza damgasını vuran şarkıları ben de sizlere ve sevdiklerinize her zaman olduğu gibi keyifle ulaştıracağım kralcılar.

her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

pembe hayal. Hayatın yükünün bazen ağır geldiği zamanlarda söylemiş olduğumuz sözcükler ya da kelimelerdir. Ve bu sözcükler hiçbir zaman için değişmiyor. Şöyle bir gelen mesajlara da yer verelim artık. Bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlerle paylaşmayı istiyor. İstanbul'dan Aynur Hanım'a armağan olsun şarkı. Biricik eşine hediye etti. İsviçre'ye selamlar, sevgiler gönderelim. İsviçre'den Zuhal Hanım'a, İstanbul'dan Duygu Hanım'a ve çocuklarına, ailesine, sevdiklerine ulaştıracağız Emrah yorumunu. Avusturya'dan Meral Hanım ve Hollanda'dan Nuran Hanım şarkıyı ailelerine armağan ettiler. Radyonun sesini biz de bir kademe yükseltiyoruz dinlerken. Bizi eskilere götürdüğün için teşekkür ediyoruz der. Ben teşekkür ediyorum kralcılarımıza. Mesajlarınızı okumaya başladık. Alemin Kralı'nda saat 17'yi gösterene dek Kaan'la birliktesiniz ve söz Emrah'ta.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: İlaç gibi radyo.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

0: haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Yakayı versem seni, dostluğunu, sevgini korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Ve tabii ki her dinlediğimizde bizi alıp bir yerlere götüren şarkılar var. İşte o şarkılar Alemin Kralı'nda sizlere ulaşmaya devam ediyor. Az sonra da ikinci saate adım atacağım kralcılarımız. 0532-703-92-0 Kral FM'in WhatsApp numarası. Bu hatırlatmayı yapalım. Birazdan da gelen mesajlarınızı tabii ki okumaya devam edeceğiz. Kralcılarımıza teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı bu arada.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği belirtilmişti. Ancak Kartal bugünkü antrenmana katılmadı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'in Kartal'ı ikna çabasının sürdüğü belirtiliyor. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve işte programın ikinci saatindeyiz kralcılarımız. 17 itibariyle kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Artık son saat içerisinde yine hayatımıza damgasını vuran ve kralcılarımızın özellikle duymayı istediği şarkılar var. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağı, yani babalar restelinde birbirinden değerli sanatçılarımızın Kral FM'in olmazsa olmazlarının zamanı. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. An itibariyle araçlarında seyir halinde bulunan sürücülerimiz var. İyi seyirler. Bugün haftanın son iş günü kimilerimiz için tabii ki. Güzel bir cuma akşamında yoğun trafikte bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, şöyle yaslanın koltuklarınıza ve hep birlikte şarkılara eşlik edelim istiyorum. Stresten uzak gideceğiniz yere tabii ki biraz daha geç gidin ama sağlıklı, sıhhatli bir şekilde evlerinize varın istiyorum. Ve evlerinde bizleri dinleyenlerimize de bu şarkıları armağan edelim. Çay, kahve keyfi yapanlar var. Afiyet olsun mesajlarınızı görüyorum. Bunun yanı sıra henüz mesaisi bitmeyen çalışan kralcılarımız, sizlere ve sevdiklerinize de şarkılarımızı keyifle armağan edeceğiz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Nendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Var. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin. Benim kahrım yokluğum.

0: şaşıran sen.
1: Ustalara saygı kuşağını, babalar restilini geride bırakıyoruz kralcılarımız. Umut ediyorum ki keyifle dinlediğiniz şarkılara eşlik ettiniz benim gibi. Rahmet ve dua ile analım bu bölümü Müslüm Baba ile başlattık. Sonrasında Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay yorumuyla da nihayete erdirdik. Kayseri'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Kayseri'den Necla Hanım şarkıyı öncelikle çocuklarına armağan etti. Okul telaşları sevgili Kaan, senin söylediğin gibi başladı diyor. Güzel bir dönem olsun, hayırlı olsun diyelim onlar için ve tüm öğrencilerimiz için. Manisa'ya dönelim. Manisa'dan Burak. Burak şarkıyı yanında bulunan kız arkadaşına armağan ederken seyir halinde seni dinliyoruz. Tüm uzun yol kaptanlarına bir şarkı armağan eder misin Kaan abi diyor. Mustafa, tabii ki Mustafa, hoş geldin, sefalar getirdin. Kazasız belasız sürüşler. Servis kaptanlarımız bizleri dinliyor, onları da unutmayalım. Balıkesir'e dönelim. Nuray ve Gönül'e de armağan olacak şarkılar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Haftanın son iş gününde, alemin kralında az sonra veda faslı için buradayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda Doğa,
8: temizlik doğasında var.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

Zaman o kadar çabuk geçti ki anlayamadık. Şarkıları aldı bizi götürdü kralcılarımız. Veda faslı İzmir'e dönüş yapalım. Kaptanımıza mikrofonu devredelim. Sevgili kaptanım, güzel bir yayın diliyorum her zaman olduğu gibi. Ve tabii ki sağlıklı, huzurlu, keyifli bir akşam diliyorum hem kaptanımıza hem de kralcılarımıza. Program içerisinde hatırlatmıştık. 14 Eylül'de biliyorsunuz ki okullar açılıyor artık. Yaz tatilinin hani neşeli günlerinin ardından yepyeni bir eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Milyonlarca öğrenci ve veli yepyeni bir maratona hazırlanıyorlar. Tabii ki sabah saatlerinde trafik yoğunluğu tavan yapacağı için her zamankinden daha önce direksiyon başına geçmekte fayda var gibi görüyorum. Sürücülerimize bir hatırlatma. Özellikle minik öğrenciler yollarda olacak. Okul geçitlerinde hızınızı mutlaka düşürün, yayalara öncelik verin diyelim. O minik kalpler sizin trafikteki sağduyunuza emanet kralcılarımız. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, kıymetli velilerimize ve tabii ki fedakar öğretmenlerimize sabır, başarı dolu bir dönem diliyoruz. Kral ailesi olarak pazartesi saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak dileğiyle. Mikrofon sevgili kaptanımızla. Yeah.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
1: Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi. Böylece toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karal'ın kaçırıldığı olayla ilgili paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi. Çağatay 26 Haziran'da tutuklanmıştı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangında rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar, yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış, ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Evet, şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Artık görevde olma sırası bizde. İzmir'den mikrofonu teslim aldık. İstanbul stüdyomuza teşekkür ettik. Takvim yaprakları 11 Eylül 2026 günlerden cuma diyor. Sevgili kralcılarla birlikte gün batımı vakitlerinde çok şükür bugün de buluştuk efendim. Gününüz iyi geçmiştir inşallah. Akşamınız da çok güzel olsun. Evet, yolculuk ve seyir adına hazır mısınız? Buyurun. Günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini şöyle biraz kenara bırakın. Şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Ama dememek için
1: ama sigorta. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
6: Expertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
8: Neon 1. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Sevgili kralcılarla seyrimiz, yolculuğumuza devam ediyoruz. İletişim bilgilerini bir hatırlatalım isterseniz. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar. Sizler nereden yazıyorsunuz? Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilini bulun, takip edin ve direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili kralcıların o güzel mesajlarını program içerisinde böyle fırsat buldukça yer vermeye çalışıyorum. Her gün olduğu gibi bugün de selamlayalım o güzel yürekleri. Nursel Koç selamlar olsun diyelim, takipteymiş. Vallahi şarkılar eşliğinde klip çekiyorum neredeyse diyor, ne güzel. Pelin Turna selamlar sevgiler, iyi yayınlar can kaptanım demiş, selam olsun diyelim. Turna ailesine ve Gönül ailesine bir selam gönderelim. Turgay Varol hoş geldin diyor Kaptan Şener, kolay gelsin. 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu diyor, kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Mekanları cennet olsun demiş. Ne güzel ifade etmişsiniz. Bursa'ya bir selam olsun diyelim Bursa'daki dinleyenlerimiz. Evet, kurtuluş gününüz kutlu olsun diyelim. Yine Bursa demişken sevgili Didem takipteymiş. Kahve ve müzik eşliğinde keyif başlamıştır efendim an itibariyle diyor. Selamlar diyelim, afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Şarkılarımız sizlere armağan olsun. Bütün Bursalılarımıza da kurtuluş gününüz kutlu olsun diyelim. Güzel yüreklim can kaptan Şener, yine hafta sonu geldi diyor. Eylül geldi mi benim turşu kurma zamanım gelmiştir. Kış için şifa deposu lazım değil mi diyor. Efendim kolaylıklar diliyorum. Ne güzel, bakın yazlık kışlık hazırlığı yapanlar var. Süpersiniz, emeklerinize sağlık diyelim. Emine Hanım'a Hollanda'ya kolaylıklar dileklerimizde. Selamlar, hoş geldin can diyor. Güzel bir program olsun. Sevgilerimi yolluyorum demiş, Nursay'ın mesajıydı. Teşekkür ediyoruz. Ve Beyhan Hanım da Fethiye'den takipteymiş. Selamlar diyelim. Oo, çok güzel bir fotoğraf karesi gelmiş. Fethiye manzarası mı yine? Vallahi süper. Bizim için de tadını çıkarın canlar. Hadi bakalım, ilk mesajları dillendirdik. O zaman seyrimiz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
5: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.
6: Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: 7-13 Eylül tarihleri arasında...

0: Tağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız banka.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimize ilk saat bu güzel şarkılarla tamamlansın. Bu arada bir hatırlatmam olacak sevgili kralcılar. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Hatırlatmış olalım. Bir güzel Zara yorumuyla ilk saati tamamlayalım. Unutmayın, 27 Eylül Pazar günü. Evet, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevgili Zara, hayranlarına hatırlatalım. Efendim, saat başı ana haber bülteni 18'de sizlerle olacak. Bülten sonrası yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Şimdi Zara'nın bu güzel yorumuyla ilk saati tamamlayalım.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 11 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarıyla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
1: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztürak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yarattıysa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
2: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Savcılık ifadesinde bazı belediyelerde meclis üyelerinin tehdit ve baskılarla karşılaştığını öne sürdü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre Fethi kabir işlemi ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi. Böylece toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 kişinin ölümü ve 14 kişinin hala bulunamamasıyla sonuçlanan gemi faciasındaki zanlılar bir kez daha yargıç karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda, Zor, Her Şeye Rağmen ve Mühürlü Kaderim gibi şarkılarıyla hatırlanan Nev'in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. Tünellerin İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği iddia edildi. Çin'de bakım için tersaneye çekilen bir yük gemisinde yangın çıktı. En az 25 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış, ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

İkinci saate hoş geldiniz. Bültenin hemen sonrası şarkıları ve duyguları paylaşmaya devam ediyoruz. Kralcılarımızla birlikteyiz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla. Bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Büyük şehirlerde biraz trafiğin yoğunlaşacağı saatler malumunuz. Biz tam o saatlerde yayındayız. O yüzden bu güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Demiştim ya, tatil beldelerinde dün hani biraz daha trafik yoğunluğu azalmıştır diye. Aslına bakarsanız hani tatil mevsiminin en güzel zamanlarından biridir bence Eylül. Ve biraz daha sakinlemiş olan tatil kasabalarında bizleri dinleyen güzel yürekler de vardır. Onlara da selam gönderelim. İşte onlardan biri sevgili Çiğdem Hanım. Selam olsun diyelim. Bodrum'dan takipteymiş. Selamlarımızla güzel keyifli bir tatiliniz olsun diyelim. Bizleri yine tatil kasabalarında dinleyen tüm güzel yüreklere iyi tatiller olsun. Tabii çalışıyorum diyenler var, mesaide olanlar, bizleri işinin başında dinleyenler. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Emekçi güzel yüreklere selam olsun. Kahramanlarımıza, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi, güvenlik görevlisi dostlarımız, arıza ekipleri, orman yangınlarına müdahale ekipleri, zabıta ekiplerimiz, hatta geçen hafta zabıtalarımızın haftasıydı değil mi? Onları da bir kutlamış olalım. Her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum ve istirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Efendim ikinci saate hoş geldiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Ütü deyince vatan. Vatan, vatan.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek

Şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: İkinci saatimizdeyiz ve dostlarımızla efsaneleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara trafiğinde beni dinliyorlardı sevgili Funda dostum, Ömer dostum, selam olsun. Kıymetli oğullarına Murat'ımıza bir selam gönderelim. Değerli aileye bir selam olsun. Ankara yolundan geri dönüşteydi sevgili dayım İsmail Aktaş, kıymetli eşi sevgili Hülya'mız. İyi yolculuklarınız olsun, kazasız belasız. Yollardaki bütün canlar, hepinize armağan edeyim şarkılarımızı. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Sema Doğan, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Can Kaptan, güzel bir hafta sonu diliyorum. Dinlemedeyim, şarkılar harika, yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin demiş ve eklemiş. Üzülme, çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demiş Balıkesir Bigadiş'ten Nazife Hanım. Sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin diyor. Armağan olsun diyelim. Ayla Hanım yine Enez'de, Karaincirli'de, Arsa'da, Konteyner'da dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat için çalar mısınız demiş. Armağan etmiş olalım efendim. Tülay Keskin, Japonlar ne güzel söylemiş diyor. Senin olmayan şeye göz koyma. Doğru olmayan şeyi yapma. Gerçek olmayan şeyi söyleme. Ve en önemlisi, bilmiyorsan sus. Vallahi güzel söz. Keşke hayatımızda uygulayabilsek değil mi? Ayten ablamız, kaptanımız diyor. Gönlümüzün efendisi, huzurumuz, hoş geldin demiş. Cuma mübarek olsun. Ne demiş Mevlana? Edepli edebinden susar. Edepsiz de ben susturdum zanneder. Yunus Emre'nin de dediği gibi, edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak ne güzel cevap edebi elden gidene. Eyvallah, paylaşımlar müthiş yine. Nuran Hanım, söyleyecek çok şeyin varken susuyorsan artık anlaşmayı değil, kendini yormamayı seçmişsindir demiş. Serin bir İzmir akşamından selam göndermiş. Bu güzel satırlarla muhterem ablamız da Cuma'nın feyzi bereketi senin ve sevdiklerin üzerine olsun. İyi yayınlar. İstanbul'a dönüş yolundayım. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yanan orman bölgesini gördüm. Her yer yanmış, çok yazık diyor. İnşallah tekrar yaşanmaz. Dinlemedeyim, seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha o bölgede bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize, vatandaşlarımıza. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan takipteydi. Hollanda'dan Durdane Hanım bizleri dinliyordu. Nazan Kalyon Oyuncu Trabzon'dan yazmıştı, selamlar diyelim. Mucizem gibi hayatıma giren sevgilim bir tanem, dünyamı aydınlatan Coşkun Özgence demişti. Eyvallah, harbiden onu çok seviyorum demiş, ne güzel. Ordu Korgan'dan Yunus Emre Alan fındık topluyorlarmış, kolay gelsin. Elif Ofluoğlu Şahiner, selamlar diyelim. Kocaeli Derince'den bizleri dinleyen kralcımızdı ve Erzurum'dan selamlarını iletti. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz, Erzurum Spor'a Beşiktaş karşısında başarılar diliyorum diyerek mesajını göndermiş. Eyvallah. İşte ikinci saatin yoklamaları alındı. Alemin kralında kaptanla seyriniz efsanelerle devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: JD 14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
14: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Bankanın güzeli.
20: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
21: İlaç gibi radyo.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
21: İlaç gibi radyo.
23: Reklam.
24: Kaptan Şener.
21: İlaç gibi radyo.

Bugün de yolculuğumuzu şöyle efsanelerle tamamlayalım istedim. Zamanda yolculuğa çıkarayım sizleri. Eskilere şöyle bir götüreyim. Eskileri niye bu kadar özlüyoruz, niye bu kadar seviyoruz? Çünkü sözler bambaşka. Evet, çok güzel bir Erkin Baba yorumu. Ardından da Barış Manço ile programı noktalayacağız. Barış Manço'nun şarkı sözlerini şöyle dikkatli bir şekilde dinleyin derim. Sevgili kralcılar, o kadar güzel anlatmış ki aslında bakarsanız. Bir gün öder hesabı değil mi ki? Sarı çizmeli Mehmet Ağa hikayesi de vardır. Merak edenler araştırıp okuyabilirler. Evet, bugün de 2 saatlik yolculuğumuzun sonuna geldik. Kaan'ımızdan teslim aldığımız mikrofonumuzu şimdi Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya teslim edeceğiz. Ege'den yürüyen stüdyomuz, aynı zamanda yuvamız, karavanımızdan seslenmiştik. Biraz böyle yeşil denize bakarak doğadan siz güzel yüreklerle olduk. Umut ediyorum keyif almışsınızdır yolculuktan. Hepinize iyi bir cuma akşamı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu seyrinde yarın saatler 18'i gösterdiğinde tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener, Üstad Barış abiyle usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Akşam haber portallarına son dakika notuyla düşen gelişme manşetlerde. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. ntv.com.tr ile başlayalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarıyla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet ve ülkemizi ateş çemberinden korumak var dedi. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine yönelik sözler nedeniyle adliyede ifade verdi. Savcılık ifadesinde bazı belediyelerde meclis üyelerinin tehdit ve baskılarla karşılaştığını öne sürdü, diyor Habertürk.com'da. Sabah.com.tr var sırada. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor. CNNTürk.com'a göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayla ilgili paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi. Çağatay 26 Haziran'da tutuklanmıştı. Yangınlar kontrol altına alındı. Sözcü.com.tr'deyiz. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangında rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litresinde cumartesiden geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş fiyat artışı olacak. Artış pompa fiyatına yansıyacak. Şu an İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 77 lira 1 kuruştan, Anadolu yakasında 76 lira 87 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı birçok ilde 80 lirayı aşacak. MyNet.com'a geçelim. Filipinler'de bir yolcu feribotunda yangın çıktı. En az 5 kişi öldü. 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80'i aşkın kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'den bir haberle bitirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu. Gündem.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte 11 Eylül 2026 günlerden Cuma. Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık sevgili kralcılar. Tamamladık işi gücü. Artık kendimizi yola vurduk. Sıkışık trafiğin içinde, Cuma trafiğinin içinde evimize varmaya çalışıyoruz. Hala çalışan dinleyicilerimiz de var. Onlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Yollardaki kralcılarımızı öncelikli olarak selamlayalım. Güzel şarkılarla eşlik edeceğim bugün size yine eve gidene kadar. Ve iki saat boyunca Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkıları çalacağız. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ve yolculuğuma başlıyorum. Hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve

0: Exit fırsatını yakala.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: uygun ha.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, 11 Eylül Cuma akşamındayız. Dinleyicilerimizle her zamanki saatimizde buluştuk. Şarkılarımızı çalmaya başladık. Arada bir sohbet, muhabbet edeceğiz. Birazdan hatırlatmalarımı yapacağım ama öncesinde bugün saat 11.30-12 civarı sevgili Afrikalı Ali'nin programında ilk olarak çaldığımız çok güzel bir türküyü paylaşacağım sizlerle. Ve aynı zamanda bir konser haberi vereceğim. Bekleyenler var, gitmek isteyenler var. 27 Eylül Pazar günü saat 9'da, akşam saat 9'da Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. 27 Eylül Pazar günü akşam saat 9'da. Bu güzel ve keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Bu duyuruyu yapalım. Zara'nın bugün itibariyle çalmaya başladığımız uzun süren sessizliğini bozduğu, aslında geçmişten tanıdığımız ama yepyeni bir versiyonla tekrar yorumladığı çok güzel bir türküdür bu. Dur Leyla.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken hemen hatırlatmalarımı yapayım. Kralcılarımız sağ olsunlar, zaten ilk anonsu duydukları andan itibaren buradayız demeye başlıyorlar. Ama ne yapıyoruz her programda? Bizi ilk defa duyan, dinleyen, ilk defa karşılaştığımız kralcılarımızı da misafir ediyoruz, davet ediyoruz programımıza. O yüzden hemen tekrarlayayım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere mesaj gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa mesajlarınızı okuyoruz. MLS Akçay hesabındayım. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altında buluşuyoruz. Dilerseniz WhatsApp'tan, dilerseniz Instagram'dan. Yazın kalbinizden geçenleri, istek şarkı olmaması kaydıyla. Bunu özellikle söyleyeyim. En kral şarkı sıradaki şarkıdır çünkü. Bunu hep söyleriz. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Hepsini de sizin için, sevdikleriniz için çalmaya devam ediyoruz. Saat 21'e kadar da buradayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: 16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Seviyorsan seveni çok.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: nefeste bulamıyorum. İki nefes arası ne kadarlıksın? İşte onu bilemedim.
1: Evet, akşam çöktü, şarkılarımız daha bir tatlılaştı, daha bir güzelleşti değil mi sevgili kralcılar? Bu saatler bizim saatlerimiz. Gün bitiyor, sessizlik çöküyor, telaş geride kalıyor. Şarkılarımız da ona göre daha da demleniyor, güzelleşiyor. Şimdi 2000'li yılların başına götürüyorum sizi. Yavaş yavaş daha gerilere gideceğiz ikinci saatimiz itibariyle. Kanada'yı selamlayacağım bu akşam ilk olarak. Sevgili Hasan dinliyor orada. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Bir parça da olsa, bir parça da olsa vatan hasretimizi gideriyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Hasan. Kardeşleriyle beraber dinliyor. Mehmet Emin, Tufan ve Ferhat. Hepinize sıradaki şarkıyı armağan edelim. Sizinle beraber çok gurbette dinleyicimiz var. Onları da selamlayalım.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, yollarda olan dinleyicilerimiz var. Elvin, dinlemeye devam ediyorsunuz değil mi hala? Ankara'dan Çankırı'ya doğru seyir halindelermiş ailesiyle beraber. Biz demiş yolculuklarımızda hep sizi dinleriz. Sizin şarkılarınızla bu yollar daha keyifli hale geliyor. İstek şarkı alırsınız. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesini benden anneme armağan etmek istiyorum. Onun en sevdiği şarkı bu şarkıdır. Eğer almıyorsanız da sıradaki şarkı sadece annem için çalsın demiş. Böyle duygularını dile getirmiş. Güzel bir mesaj olmuş. Teşekkür ederim Elvin'cim. Annene sıradaki şarkımı armağan edeyim. Babalar resitalindeki Ferdi Tayfur şarkısını da armağan edeyim. Eğer hala yolunuz varsa ve dinlemeye devam edecekseniz inşallah duyuyorsundur şu anda. Annene ve araç içindeki bütün aile üyelerine çok çok selam ediyorum. Yollarınız açık olsun. Teşekkür ederim mesajın için.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Umran Oto
3: Ekspertiz. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Evet, en çok beklediğimiz an geldi, çattı. Şöyle güzel kral adımıza yakışır bir babalar resteli yapalım. Cengiz abiyle, yaşayan efsaneyle başladık. Bugün ayak sesi ondan geldi. Acaba neler çalacağız? Yaşayan efsaneden böyle bir şarkı çaldıysak, hepimizin adeta marş gibi ezbere bildiği bir şarkıyla başladıysak, devamını siz düşünün. Ama biraz daha eskilere gideceğiz. Yani 90'lardan daha eskilere götüreceğim sizi sevgili kralcılar. Eğer ortam şartlar müsaitse radyoların sesi açılabilir. Çünkü bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Dinlenmez, değil mi? Erdal'cığım, Erdal bir mektup yazmış. Mesaj değil sevgili kralcılar. Bildiğiniz mektup yazmış. Durumu şöyle özet geçeyim size. Benim gibi olanları da selamlıyorum çünkü demiş. Biraz, yani biraz değil de çokça gönül yarası var Erdal'ın. Abla o kadar moralim bozuk ki demiş ya, o kadar moralim bozuk ki, o kadar canım sıkkın ki, ben yıllarca sevdiğini beklemek zorunda kalan bir insan oldum. Başka hiç kimseyi sevmedim, yan gözle bile bakmadım. Sonra ne oldu biliyor musun abla demiş, sonra yapayalnız kaldım. Yani bütün boşlukları biz doldurabiliriz. Erdal'ın anlatmaya çalıştığı 2-3 kelimeyle özet geçtim sadece size. O yüzden senin şarkıların böyle biraz yarama tuz bassın istiyorum. Benim gibi olanlar varsa onları da yürekten selamlıyorum. Bakacağız çaresine. Kalkacağız ayağa demiş Erdal. Yani böyle durumlarda insan belki çok şey söylemek isteyebilir ama yersizdir yani. Çok da gerek yok. Allah gönlüne göre versin. Ablamın bir lafı var, çok severim onu. Anneler, ablalar genelde böyle durumlarda hep şöyle derler. Hakkında hayırlısı. Ben de sadece bunu söyleyeyim bir ablan olarak. Sana şarkı armağan edeyim. Yarana tuz basmayayım da, yani iyice acıtmayalım, kanatmayalım. Sana yol arkadaşı olalım bu şarkılarla. Olur mu? Haydi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, bana müsaade, şarkıları çalıyor şu anda sevgili kralcılar. Vallahi çok güzel şarkılar çaldık bu akşamda. Koskoca bir haftayı da bitirdik ayrıca. Yarın cumartesi öğleden sonra saat 1'de bu hafta başlıyoruz yayınımıza. 1'de 4 arası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Şarkılar şimdi akşamdan geceye doğru nöbetçi Erdem'le sürecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Sizlere de ailenizle, sevdiklerinizle keyifli bir cuma günü, çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Kralla, efsaneyle, babayla, onun o efsane yorumlarından bir dikkatle dinlerseniz eğer, daha önce mutlaka dinlemişsinizdir ama bu kez benim için biraz daha dikkatle dinleyin. Çünkü baba burada başka bir modda, başka bir ses tonunda, başka bir okuyuşta yine ağırlığını koymuş şarkıya, eksik olmasın, mekanı cennet olsun. Evet, biz de restelimize başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Kral, kral. Nöbetçi Erdem.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: seni.
1: Muazzez Abacı bu şarkıyı 1990 yılında söyledi. Baya bir 36 yıl geçmiş, az uzun bir zaman değil ama gerçekten şarkı o zaman da çok sevilmişti, çok tutulmuştu. Tabii burada hep söylüyorum, ben dilim döndüğünce, ben bu işin ustası, uzmanı değilim. Ama tabii yıllardır her gün şarkılarla haşır neşir olduğumuz için, şarkılarla devamlı diyalogumuz olduğu için biz de az çok fikir üretebiliyoruz. Yani şarkı iyiyse, şarkı iyiyse şarkının başarılı olmama şansı yok. Şarkı yeter ki iyi olsun, yani sözü, müziği. Oraya bir de yorumcu eklenince şarkı zaten o zaman zirveye çıkıyor. Yorum da güzel olursa, hepsi bir araya, yani o Xavi, Iniesta, Messi üçlüsü olursa o zaman tadından yenmiyor.

0: gün doğmadan neler gelir bilinmez.
1: Gün doğmadan neler doğar bilinmez.
0: Yaşama hayata küsülmez. Nefes aldığın sürece her zaman ümit vardır. Her zaman maddi sıkıntılar olabilir, başka dertler olabilir ama hayattaysa, hani ben varsam sıkıntı yok, sıkıntı varsa ben yokum var ya. Ben hayattaysam bir şeylerle mücadele edebilirim, bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf edebilirim. Ama önce hayatta olmam lazım, önce nefes almam lazım, önce canlı olmam lazım. O zaman anca mücadele edebilirim. Gücüm olacak ki bir şeylerle dirayetli bir şekilde mücadele edebileyim. Ama ben hayatta değilsem, ben nefes, hani intihar eden dostlar için söylüyorum. Yani bu yolu seçen, hayattan vazgeçen dostlar için söylüyorum. Hayattan vazgeçince daha artık onu çözme şansınız da kalmıyor. Hayatta olacaksınız, nefes alacaksınız ki mücadeleye her şeye rağmen devam edebileceksiniz.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız

0: Tabii 70'li ve 80'li yıllar arabeskin çok etkin olduğu yıllar. Bu etkinlik başka tarzları da etkilemiş. Mesela şimdi hem Elveda hem Dönemezsin Sen gibi. Şimdi bir Zerrin Özer şarkısı gelecek mesela. Zerrin Özer pop, Nilüfer pop sanatçısı. Ama sadece yani Ajda Pekkan'da bile Orhan Baba şarkısı yorumu var mesela. Türk sanat müziği Ahmet Özcan senin olmaya geldiğimi söylüyor mesela. Birçok Adnan Şen sesler var. Bülent Ersoy'ları falan saymıyorum zaten. Orada bir etkileşim, orada bir etkilenme bariz bir şekilde gözüküyor. Müziğe de bunu yansıtıyor. Müzikte de bunu çok bariz bir şekilde damarı hissediyorsunuz yani. İşte o örneklerden bir tanesi de Zerrin Özer.
1: Kal nöbetçi Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay, kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar ve hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Bir haykırıştır arabesk. Bir haykırış bu şarkı. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık arkadaşlar. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Az önce beraber Beşiktaş maçını seyrediyorduk çocuklarla. Maç izledik, buraya geldik. Şimdi ikisi görüntülü arıyor. Öpücük atıyorlar bana. Şimdi... Şöyle onları bir bekleteyim ben. Mesajlara dönelim. Mesajlar gelmeye başladı. Hoş geldin geceleri Sultanahmet Bey. Can dostlar arkadaşlarla dinliyoruz demiş. Gaziantep'ten İrfan. Yürekten kutluyorum seni demiş. Eyvallah Konya Beyşehir'den Rüstem. Keyifle dinliyorum programı demiş. Allah sana uzun ömür versin demiş. Hayırlı uzun ömürler inşallah. Nazilli'den Çaycı Akif. Nide'den gelen Ramazan kardeşine. Bunlar ilk mesajlar. Dostum sırdaşım canbağım Diloma demiş. Kim demiş? Yüce Nur. Tekirdağ'dan Adil. Ferdi Baba'dan Aşkım Ayla'ya. Geyve'den Hatun. Tüm sevdiklerine bana. Habil uzun zamandır benim mesajlarımı okumuyorsun demiş. Aha okuduk. Üçlük hazırlamış. Bakayım şarkılarına. Yok bu üçlük onay almaz. Habil haberin olsun, yenile listeni. Kanada Montreal'den Şükrü. İstanbul'dan kardeşim geldi diyor. Seyir halinde dinliyoruz. Fikri Balcı eşi Nazmiye Hanım'a. Edirne Lala Paşa'dan Berber Seyfi Demir. Eşi Nuran Demir, annesi Muazzez Demir. Oğlu Anıl Demir'e. Ferdi Baba'dan.

sinde. Sizleri dinliyoruz demiş Eren, Eren Bakar, Urfalı Harun, Dindar kardeşim ve emekçi gece çalışanlara. Çanakkale Sametelli köyü Mesut'un yerinden selamlar denmiş Zafer.

Fındık hala bitmiyor demiş, bize teselli şarkısı diyor. Kaan ve eşim Kenan, çocuklarım Kerem, Selim için. Selin için. Eyvallah. Bir sevenimiz Anamur Cezendik Selahattin Uyar'a armağan etmiş. Kahveci Hüseyin Aydın Yeni Pazar'dan, Alioğulları Mahallesi'nden. Seni dilendim. İncir yollayacağım diyorse. Konya'dan Sevgi. Alabalık servisinde bulunan tüm arkadaşlara çılgın şoförümüz Fatih kardeşimiz için denmiş. Samsun Atakum'dan Mustafa, balkonda çay keyfi, eşim Neslihan Efe ve Beren Suya. Üçlük demiş, kim demiş? Özellikle anneme ve tüm gurbetçilere diyor. Doğan. Na na na na na. Na na na na na na. Bursa'dan Semih. Eşimle dinliyoruz diyor. Eşim Sevde'ye. Fethiye'den Zafer. Ekip arkadaşlarıma.

Uşak'tan Tolga üçlüğünü onayladım ama numaran gözükmüyor, haberin olsun. Numaranı da yaz. Kayseri'den Yalçın nöbetteyim diyor Ahmet Kaya'dan. Almanya'dan tır kaptanı Emin üçlük demiş. Bunu da aldık kayda. Gökhan o da üçlük hazırlamış, eşiyle birlikte dinlediğini belirtmiş.

Bolu'dan tır şoförü Onur, yine yollardayız. Yine seni dinliyoruz denmiş. Üçlük hazırlanmış. Necmettin Tekirdağ'dan tüm çiftçilerimize demiş. Batman'dan yeter. Müslüm Baba'dan diyor. Tekirdağ Şarköy'den Deniz. Gemlik'ten Mehmet. Mesai arkadaşlarına. Çorum'dan Onur eşi Aliye'ye. Samsun'dan Elmas. Kardeşi Ülkü ve balkonda oturuyoruz denmiş. Kocaeli'nden Melike'ye.

Bozkır'ın tezenesi. Neşet Baba'yı rahmetle anıyoruz. Kocaeli'nden Melike'nin mesajı yarım kalmıştı. Sevgilim Emre'nin doğum günü kutluyorum demişti mesajın devamında. Gaziantep'ten Mustafa Recep Ayaz, gece vardiyasının işe giden yolunda dinlemekte izlenmiş emekçi arkadaşlara. Canım eşi Mustafa Yılmaz'a demiş Gaziantep'ten Kübra. Beşiktaş'tan, İstanbul Beşiktaş'tan Murat Yılmaz. Yılların kralcısına yani kendime diyor. Sadık Şarkı kendisine armağan etmiş. Sen diyor bütün gün yayın yapsan yine dinleriz diyor. Konya'dan Ali, eşim Mümine kızım İnci ile, kızım İnci ikinci yaşına girdi diyor. Ay maşallah. İstanbul'dan Nurten. Şu anda üniversite öğrencisi kızımı otogara yolcu etmeye götürüyoruz denmiş. Kızım Ayşenur için diyor. Çakırlardan Derya Biricik aşkına. Ankara'dan Selami eşi Derya'ya. Kırklareli Pehlivanköy'den Akarca'dan Murat. Sinoplu birine. Sevinç dinlemedeyim demiş. Pınar Sakarya'dan eşi Erhan'a.

Sakarya Karasu'dan iki elti, Deniz ve Melek dinlemedelermiş, Ferdi Baba'dan denmiş. Denizli'den Merve Gebze'ye yolculuktayız Müslüm Baba'dan. Yollar seninle ayrı güzel at abi demiş.

0: Erkan. Üçlük hazırlamış Abdurrahman. Diyarbakır'dan Enes Can, Antalya'dan buraya çalışmaya geldim diyor.
1: Yanlış yaptım.
0: Tüm sevenlere İbrahim Tatlıses'ten. Hava Güleç, İkizce Esentepe'den. Neyse ki diyor, fındık sezonu bitirdik diyor. Bitirenler var, bitirmeyenler var demek ki. Viyana'dan Mehmet Ali'ye, Şahişe oğlu Ferhat'a. Buca'dan Güner, kralın kralı hoş geldin demiş. Ankara'dan 06T7508. Kemal, Şeker Kemal, Oğuz Yılmaz'dan. Emin Onat. Yalova, Altınova'dan İbrahim Velioğlu. Üçlük demiş. Eşi Melek, kızı Yaren, dostu Hüseyin Karaca'ya ve tüm kralcılara. İki Telli'den Gürsel.

Biga'dan Ömer, Bigalıları ve Antalya'ya demiş, Adanalı Dağ'dan Şaban. Eyvallah. Gemlik'ten Mürvet, Bülent Ersoy'dan, eşi İsmail ve bize. Eskişehir Organize Sanayi Gıda Emekçileri eve dönüş yolundan selamlar demiş Numan. Üçlük hazırlamış Sedat, eşi Nurcan'a ve tüm kralcılara. Almanya Duisburg'dan Serhan, beni de unutma demiş. Gece kaptanları iş başında diyor. Nezi üçlük hazırlamış. Aysel Açık, eşim ve ben bu akşam üzeri Türkiye'ye gelmek için Köln'den yola çıktık diyor. Adaylı yolculuklar, kazas belasız inşallah. İzmit'ten Fatih, üçlük demiş. Ankara'dan Hazar, kendisi ve değerlim için demiş. Eyvallah. Dilara Yıldız, Patnos Kapalı Cezaevinde Mehmet Yıldız, canım babam seni çok seviyoruz demiş. Selamlar demiş Kuşadası'ndan.

Bursa'dan Ecrin kuzeniyle dinlediğini belirtmiş. Avusturya'dan Safiye, eşi Ferhat, çocukları Sahra, Ahmet, Berat'a. Tekirdağ Süleyman Paşa, Demirli Köyü sakinlerine demiş. Aykut

Nevşehir'den Ömer Atilla Kaya'dan diyor. Şahin Uysal üçlük demiş. Ömriye üçlük demiş. İzmit'ten servisçi Ahmet. Gece vardiyasından çıkacak arkadaşları bekliyoruz demiş. Konya'dan Rabia, İzmir'den Alaaddin Halıcıoğlu, Burhan hediye atmakta olan Esra Önkala, Mahmut Kahveci,

aşıkmış gibi, sevdalıymış gibi. Nasıl içten okumuş değil mi bu şarkıyı? Gitme, rahmetli. Gitme. Halbuki aşktan, sevdadan yana çok yüzü gülmemiş. Gitme, gitme. Eşten yana çok yüzü gülmemiş birisi Güllü. Senden. Kızından yana da gülmedi galiba. Aha. Hala üzülüyoruz sesini duyunca Güllü. Allah rahmet eylesin. Sakarya Akyaz'dan Sinan. Uğur Aydın. Bugün doğum günü olan değerli abim Mesut Karaoğlu'na. Kayseri'den Recep. Eşi Fatma Aleyna'ya, Vedat'a, Meryem'e. Antalya'dan Meryem arkadaşıma denmiş.

Giresun Cezendi kayınbiraderi Şükrü'ye, Sefa'ya. Almay Hagen'den Tayfur bana armağan etmiş. Gümüşhane Şiran'dan Ünsal Gamze seni dinliyoruz. Tüm Şiranlılara. Balıkesir Gönen'den Çetin Karatay. Şişli'den Neşe Gül. Bursa'dan Servis Çağ.

0: Nasıl şarkı Doğan?
1: Çok güzel, çok güzel vallahi.
0: Çok güzel değil mi kral? Hem yazmış.
1: Her zaman. 98'den beri seni duyuyor.
0: Eyvallah. Kral diyorum Orhan Baba, hem yazmış hem güzel söylemiş. Bana kaderimin oyunu mu bu?
1: Haklısın, haklısın.
0: Gerçekten ölümsüz bir şarkı da yıllarca nicelerine teselli olacak, nicelerine moral olacak.
1: Muhtemelen.
0: Bu güzel şarkı. Almanya'dan Doğan'la görüşüyoruz sevgili kralcılar, artık üçlüğümüzü yapalım vallahi, bir kaptırdık gidiyoruz. Fena gidiyoruz. Nöbetçi Erdem'in deyimiyle sol şeritten gidiyoruz.
1: Aynen.
0: Açın sol şeridi. Doğan nasılsın, iyi misin?
1: İyi Allah'a şükür, işte üçüncü bardiyede çalışıyoruz, geleceğiz bu akşam.
0: Maşallah. Kolay gelsin. Üçlüğüm başladı. Evet. Hemen mesajını okuyayım. Selamat abi, hayırlı yayınlar. Ben de üçlüye talibim demişsin. Şarkıdan sıralamış. Özellikle anneme, tüm gurbetçilere demişsin buradaki mesajında. Evet. Bu arada diğer bir üçlüğümüz Almanya'dan tır kaptanı Emin. O da üçlük. Onu da üçlüğünü onaylamıştım. Bir diğer üçlüğümüz sahibi de Uşak'tan Tolga'ya aitti. O da numarasını yazmış sağ olsun. Ama ilk olarak seni aradık ve sana kısmet oldu bugünkü üçlük. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tüm sevenlere kavuşsun inşallah. Bu gece Allah büyükse öyle, tüm sevenler kavuşsun. Bir de tüm gürbetçilere. Bir de unutmayalım, en önemlisi ana olarak gelsin.
0: Şimdi
1: üçlü zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim yine.
1: Sorma, ne haldeyim?
0: Şefim Mustafa. Memleketteyim demiş. İsa dayımla dinliyoruz. Enes damadım da burada demiş. Ferdi babadan ne çıkarı istemişler.
1: Utanırım.
0: Eskişehir'den Hasan. Bu saatte salça yapıyoruz. Keyifle dinliyoruz bahçede denmiş.
1: Nöbetlerdeyim. Başım duman.
0: Çanakkale'den Altan. İstanbul Çeliktepe'ye. Viyana'dan Onur. Eşi Ayşe ile dinlediğini belirtmiş. Söke Cezaevinde dinlemekte olan eşim Hakkı Demir'e demiş. Sevenimiz eyvallah. Gaziantep'ten Doğan. İş arkadaşlarına. Çanakkale Kepez'den Aynur Uçar. Ferdi Baba'dan yabancı mıyım istemiş. Uşak'tan Mahmut. Eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşim Funda'ya. Fethiye'den Demet Öz göndermiş bir mesaj. Demet. Azer Bülbül'den bir şarkı. Can dostum ve çok sevdiğim adam. Kod adı Yeşil olan kişiye diyor. Ankara Mamak'tan Recep üçlük hazırlamış. Kaptan Baki, iş arkadaşlarına.

Sivas'tan Zeynep Güzey ailesine armağan etmiş. Dertli şoförümüz Nasuh Uysal'a demiş bir sevenimiz. Antep'ten Yılmaz Eşil'in nedeni belirtmiş. Londra'dan İbrahim Bülent Ersoy'dan. Uşak'tan selam demiş. Eşim Arzu ve kızım Elif Sare için diyor. Kim göndermiş bir sevenimiz, isim göremedim. Sedat Kastamonu Daday'dan, Hüseyin ve Sinan Uzun adına. Altınoluk'tan Yiğit. Defne Kafe Doğan abime. Ankara Çayırhan'dan Hasan Sezgin. Kızı Sıla Zehra'yı ve İsmail Kızılkuyu ve Zeki Öztürk'e. Tırcı Faysal. New York'tan

0: Çağlar çok sevdiği bir türlü kavuşamadığı Kadriye'ye armağan ettiğini belirtmiş.
1: Ayrılık. Peki.
0: Eyvallah.
1: Ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen kaş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu
0: bilir. Biricik sevdiğim Hasan Tahsin'e demiş bir sevenimiz. Ben... Salih Eren Gaziantep'ten servis arkadaşlarına.
1: Beni hayata bağlayan tek umut, tek duygu.
0: Yusuf Fethiye Belediyesi temizlik işlerinde çalışmakta olan arkadaşlarıma demiş Yusuf.
1: Seni seviyorum.
0: Körpe Sedat göndermiş mesajı.

Semih Bursa'dan şoför Ramazan abi ve araçtaki iş arkadaşlarıma. Çerkezköy'den Fatma. Sevdikleri Adnan ve Utku'ya. Bursa'dan Ramazan. Kral servisçi Emir abisine. Hikmet Kadir ve Emrullah'a.

0: gözlerin.
1: Senin için buradayım dedi. Cengiz Baba. Mustafa Yıldırım Bursa Orhaneli Erenler Köyü. Dinleyen herkese demiş. Kezban bir şarkı istemiş İstanbul'dan Safiye. Balıkesir'deki sevgilisi Onur'a ve koğuş arkadaşlarına. İzmir'den Onur Bey'e diyor. Güllü'den Değmezmiş Sana şarkısı. Bugün hayalimdeki adamı yerle bir etti. Adı gibi onurlu sandım. Beni ikinci kez yanılttı demiş. Bir dertli sevenimiz. Üzmüşler bu sevenimizi. Onur diye birisi. Amasya'dan İsmail, tüm gece mesaisinde olan kralcılar, Gaziantep'ten Muhammed, Murat Bozgeyik abime, Zeynep, sevgili Medize, Yeni Doğan'dan Polat,

0: Bursa'dan Esma.
1: Damla doldu arzular bir hayal oldu bahar.
0: Bursa'dan Esma'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Almanya Bremen'den Aleyna'ma demiş.
1: Hasret.
0: Müzeyyen Samsun'dan İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı diyor. Muhittin Ülker Bursa Yıldırım'dan, Burhan Çaçan'dan bir şarkı. Bursa'dan Ecrin, sevdiğim Semih'e. Olmadı, nasip değilmiş demiş. Başka bir zamanda kavuşmak dileğiyle diyor.

Turgay Ulusoy, Samsun'a, Beyhan Hanım'a. Annemle kahve eşliğinde sizi severek dinliyoruz demiş. Annem Hacer'i çok seviyorum demiş. Kızı Ela. İzmit Derince'den Erol Sayan. Liman vinç operatörlerine Bergen'den denmiş. Şarköy'den Halil. Kadıköy'deki Zeki arkadaşıma selamlar yolluyorum demiş.

0: fındık toplamaya devam demiş. Bursa Osman Gazi'den Ceylin. Tek sevdiğim Ali Han'a demiş. Sivas'tan Sevilay. Bursa'ya gidiyoruz yolcularıma. Yolcu olan herkes ediyor. Son bir değerlendirme yapmış oldum. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek veda şarkıma geçiyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah dilediğine rızkı arttırır, dilediğinden de kısar diyen. Allah inananlarla beraberdir diyen. En güzel isimler Allah'ındır diyen. Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey.

0: Şu kardeş kıyametinde.
1: İlaç gibi radyo.